0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Doğan canlı yayında başlıyor.

0: Şu an canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Günaydın.
1: Maşallah, ne güzel işte, böyle başladıysak Allah sonumuzu hayrede.
2: Abi ne güzel başladık.
1: Güzel işte. Hayır işte, ne güzel, mutlu oldum. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Tamam. Yılanın başı. Ya bu ismi bana sen vermiştin bir sene önce. Ben de o isimle tekrar bir...
1: Öyle mi? Dedi. Ama ben herkese takıyorum evet. Ya bir şey için. Oradan çıkamam. Ne? Ama sen bir şey anlatmışsındır kesin de, o yüzden öyle demişim.
2: Evet. Konumuz şeydi.
1: Radyoyu kapat. Vallahi... Radyoyu kapat,
2: radyoyu
1: o yüzden kafan karışıyor.
2: Radyoyu arabadayız. Gene arabada denk geldi.
1: Tamam, kapatın. Ha, neydi konu?
2: Kapatsın. Aklım almıyor diye bir konu vardı. Ben bu kardeş işte mal bölünmesinden falan konuşmuştum.
1: Evet.
2: Sonra ben de gelin olduğum için bana yılanın başı demiştin. Sen ortalığı karıştırdın.
1: Sen burada eşinin kalacak olan malları üzerinden mi konuşmuştun?
2: Yok, kardeşler genel olarak yani.
1: Ama burada eşinle sonra alakalı, dedin ki, acaba eşinle alakalı şimdi... bir gündem vardı herhalde.
2: Evet evet, işte. Sonra oraya bir döndü. Ama vallahi benim bir suçum yok. Sonra isim böyle koyunca sen, ben dedim olabilir.
1: Niye ne olmadı? Oldu peki, halloldu mu o zaman konuştuğumuz
2: konuda? Yok, olmadı.
1: Demek ki o kadar da yılan değilmişsin bacım. Zararın kendine. İsim ne?
2: Ya ismimi vermeyeyim. Şimdi ne bileyim, belki dinle şey olursa.
1: Kız ne, sanki pavyona mı bağlandın? Ne olmuş? İsmimi vermeyeyim.
2: Tanıdıklardan dinleyen olursa şimdi yılanın başı diye iyice kendimi şey yapmıyor.
1: İyi peki, bugünün konusu enayilik. Anlat bakalım, en büyük evet. Enayiliğin ne?
2: Ya şimdi bu bana göre enayilik ama şimdi kime göre, neye göre diyeceğim. Ben şöyle... ev işi yapmayı çok seviyorum ama nasıl seviyorum? Mesela misafirliğe gideyim, hiç oturmuyorum.
1: Evet.
2: İşte hizmet ederim, yıkarım, ederim, toplarım. Sonra derler ki işte, aa bu yılanın başı bak ne güzel, hep bize gelse. Bana geliyorlar mesela, herkes oturuyor. Ben arı gibi vızır vızır dolanıyorum, bana kimse yardım etmiyor. Sonra diyorum ki, acaba bu insanlar beni, ben iş yaptığım için mi böyle çok hoşlarına gidiyor, nedir? Gibi sonradan kendimi bir enayi yerine koyuyorum ama yanlış çok mı doğru mu bilmiyorum.
1: Uyduruk bir cevap oldu.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: yine yatıya. Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Benim en büyük enayiliğim eşimin ailesine güvenmiş olmam. Biz evlenene kadar eşim ailesiyle görüşmüyordu ve aralarını ben yaptım. Şimdi evliliğimin ikinci yılında benden önce neden görüşmediğini çok iyi anlıyorum. Biz borç içinde yüzerken kendileri sürekli yeni bir gayrimenkul ediniyor ve her seferinde bize bununla hava atıyorlar. Benim aile anlayışıma çok ters diye bir hanımefendi yazmış. Yani size doğrudan bir zararı yok anladığım kadarıyla. Yani uyduruyorum, mesela eşini de bu konuda mağdur edecek bir maddi bir şey yapmıyorlarsa. Yani yapacak bir şey yok bacım yani. Hani biz sıkıntıdayız ama onlar sıkıntıda olduğumuzu bildiği halde onu alıyorlar, bunu alıyorlar, nispet yapıyorlar diyorsun. Evet, hoş değil de işte yani günün sonunda hani ben mecbur muyum ayol diyebilir kaynanan. Doğan canlı yayında.

0: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Ben Öykü. İstanbul'dan arıyorum.
2: Hoş geldin Öykü. Ne haber? Yoldasın sanki.
1: Evet, yoldayım. İyiyim. Sen nasılsın?
2: Aman olsun işte. Ne iş yaparsın? Aynı, tanıyalım.
1: Ben muhasebeciyim. Bir galeri firmasında çalışıyorum.
2: O zaman... Kolay gelsin Öykücüğüm.
1: Teşekkür
2: galeri
1: ederim.
2: Galeri dediğine göre o zaman yüksek meblağlı faturalar dönüyor sürekli.
1: Doğru. Evet, yüksek miktarlı arabalar. Genel.
2: Peki mesela marka falan vermeden bugüne kadar sattığınız en pahalı araba kaç paraydı?
1: 28 milyona sattık.
2: Abo, kız 4 tekere de o kadar para verinir mi ya? Vallahi.
1: Hep aynı şey içinden geçiriyorum ben de ya.
2: Kaç tane ev alırsın yani? Semtine göre değişir. 5 yani 5 tane evin mutfak dolapları yamuk olur da. Yani 28 milyona 50 yüzlü düzgün yani rahat bir 3 tane ev alınır yani, değil mi?
1: Evet, doğru. Evet, doğru.
2: Ve nesin hanım, arabaya 28 milyonu veren adamın sanki çok da umrundaydı.
1: Tabii, farkında bile değil o adamlar ne kadar paralarının olduğunu bilmiyorlar bile yani.
2: Allah bize de böyle farkındalıksızlık nasip etsin.
1: Amin. İnşallah.
2: Peki senin en büyük enayiliğin nedir?
1: Daha geçen gün yaşadım. Şöyle, biz senetli araç satıyoruz ikinci el otomotivde. Aynı Emin Evin mantığıyla düşünebilirsin.
2: Teşekkürler verdiğin için firmanın adını. Evet.
1: Vermedim. Ay, çok özür diliyorum bu arada.
2: Farkındayım. Evet.
1: Şöyle, bir müşterimiz vardı. Neyse, senet yazdık ettik. Adamla ben uzaktan gelemeyeceğim. Ödememi yapayım, görüntülü de konuşalım. Kurye göndereceğim sana. Senedi de kurye teslim edersin dedi. Üzerine iptal falan yazıp. Neyse, tamam dedim. Kuryesi geldi falan. Ben de adamla görüntülü konuşuyorum. İşte adam bana dekontunu attı ödemenin. Ben de diğer ekip arkadaşıma attım. Ödeme geldim, kontrol etti. O da bir önceki dekonta karıştırıp ödemenin geldiğini söyledi. Ben de bir güzel yazdım üzerine, iptal girdi. İşte adama da gösteriyorum. Kurye verdim, gitti. Para yok hesapta. Sahte dekont düzenlemiş adam meğersem.
2: Böyle şeyler çok var ya.
1: Evet, ve asla anlaşılmıyor. Dekontta sadece tutar kısmı, at soyad kısmı çok az çizim.
2: Ama orada işte senin finans birimindeki arkadaşın da biraz hatası galiba. Kontrol
1: evet,
2: ettim ve gelmiş demiş yani sana.
1: Aynen öyle, ama ben hani böyle kendimi o kadar enayi gibi hissettim ki bayağı adamı görüntülü aldım. Al abicim dedim, işte helal olsun, paranı ödedin gününde falan, destekliyorum da böyle.
2: Sonra?
1: Gitti adam, mahkemeye verdik şimdi, avukatla uğraşacaklar yani.
2: Ne kadar bir meblağı sahte dekontta
1: dolar? Çok da yüksek bir meblağ değildi aslında. Bir 50-55 bin lira gibi bir paraydı. Ödeyemediğini söylese destek olurduk bu arada, yardımcı olurduk ama.
2: Kesin.
1: Evet.
2: Anladım.
1: Evet, öyle.
2: Geçmiş olsun.
1: Enayilik yaşadık.
2: Olur, bazen insanın böyle basireti bağlanıyor diyelim. Aynen. Peki, sağ ol.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Merhaba Emre ben.
2: Emre hoş geldin. Kaç yaşındasın bir şey soracağım.
1: Ben 29 yaşındayım.
2: Bilmeme ihtimalin yüksek. Yıllar önce yaptığı müzik programında telefonla yayına bağlanan kişilere alo ne okuyayım diyen kimdi?
1: Bilmiyorum. Ben seni burada bir 6 aydır takip ediyorum.
2: Benle alakası yok ya, ben değil. Televizyonda program yapan bir müzisyen. Alo ne okuyayım?
1: Yok, tanımıyorum.
2: Anlaşılmıyorsa ne okuyayım istek şarkı alıyordu Mustafa Keser. Evet dur, ondan da o zaman şey revedevedem dem dem derem, onu çalacağım şimdi. Evet hoş geldin. Ne iş yaparsın, tanıyalım.
1: Hoş bulduk, ben inşaat mühendisiyim.
2: Güzel, kolay evet. Gelsin.
1: Sağ ol, teşekkür ederim.
2: Bugünün konusu enayiliklerimiz, ne geldi başına?
1: Şimdi ben yaklaşık bundan 4 ay önce patronun kardeşine bir miktar borç para verdim.
2: Patronun kardeşine da, vay koca yürekli.
1: Yani bizim gibi çalışsınlar da zor bulunur bu zamanda.
2: Gerçekten.
1: Ya bana dedi işte ben sana aydan aya öderim, şöyle yaparım, böyle yaparım. Yani kendisi de iyi durumu da, böyle bir sıkıntı yaşamış, abime söyleyemem edemem.
2: Ne zaman ya. Ne kadar verdin?
1: 4 ay önce 350 bin TL kadar verdim. Yani şöyle, daha doğrusu taksit yaptık kredi kartından. Ben işte bir sıkıntı yaşamış.
2: Tamam.
1: Söyleyemem abime falan filan dedi.
2: Tamam.
1: 4 ay oldu tık yok.
2: 4 aydır ödemiyor. Evet. Kredi kartından ödedin. Evet. Her ay bunun ödemesini sen yapıyorsun.
1: Yapamıyorum işte maalesef.
2: Ne diyor peki adam?
1: Yani adam her zaman ödeyeceğini söylüyor. Hiçbir zaman yok demiyor. Sürekli de görüşüyoruz da. Şöyle oldu, böyle oldu, sıkıntılarım oldu, param gelmedi falan.
2: Git patrona
1: falan.
2: Söyle, abi senin kardeşin böyle böyle yaptı, valla ben de mağdur oldum de.
1: Bunu bana söyleyen 100. kişisiniz ama biz de işte zaten enayiliğin kısmı oldu.
2: Adın yani. Neydi bu arada? Adın neydi?
1: Adım Emre.
2: Emre ama yani bak, yaşça benden küçüksün, o yüzden hani bir samimiyet boyutuna geçmek isterim, müsaaden varsa.
1: Tabii buyurun.
2: Emre salak salak iş yapma. Seni ilgilendirmiyor. Yani 350 bin lira hiç az bir para değil. Eğer o mağdur olacaksa da bunu düşünmesi lazımdı. 4 ay oldu diyorsun. Kredi kartından çekmiş. Şimdi bu oradaki bakiyede faiz işlemeye devam ediyor. Yani ne anladım yani ben bu işten?
1: Ya ben kendim konuşacağım dedi. Sen kötü olma falan filan dedi.
2: İyi de artık sen o mesuliyet sende artık yani. Sonuçta o sözünü tutmamış. Hadi bir ay geciktirir bir şey olur falan filan da yani. Abi ben bu borcuna sadık olmayan insanları anlamıyorum. Yani Allah tabii ki yani kimseye muhtaç etmesin ama yani bir izah abi, edersin, bir hani bir mağduriyetin varsa, bir durumun varsa da böyle gamsız, bir de Allah bilir o senin parayı aldı nasıl işletti, var ya Allah bilir gittin nerelerde yedin.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Küçük küçük küçük.
1: Doğan canlı yayında en iyiler.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Hülya ben.
2: Zehra değil mi?
3: Hülya.
2: Hoparlörle mi konuşuyorsun? Kulağa alalım telefonu.
3: Evet, hemen aldım.
2: Ama lütfen bacım. Hülya, evet, nereden arıyorsun, tanıyalım.
3: Ben Eskişehir'den arıyorum. Uzun yıllardır dinliyorum sizi. Ben hiçbir şekilde ulaşamıyordum size. İlk defa böyle düşünce çok şaşırdım.
2: Demek ki bugünkü konuyla ilgili anlatman gerekenler ve bizim dinlememiz gerekenler var. Dökül Hülya, ne geldi başına?
3: Evet, benim babam işte bir kooperatife yazılıyor. Babam başka şehirde olduğu için babasının üstüne yatırıyor kooperatifi ama amcasıyla ortak. Sonra halamlar, yani dede ölünce tabii dört kardeşler, halaların üstüne de kalıyor miras. Amcanın bundan...
2: Bir dakika ama şey, baban alıyor ama dedenin üstüne mi yapıyor? Doğru mu anladım?
3: Evet, kooperatife yazılıyor.
2: Amcası... Tamam, dede vefat edince haliyle mal dedenin olduğu için bölünmek durumunda kalıyor ama baban ödemiş hepsini.
3: Evet, amcasıyla ikisi ödüyor. Amcası hiçbir pay elde edemiyor tabii. Abisinin üstüne olduğu için.
2: Evet.
3: Babam yıllarca aldığı kirayı Ankara Ostim'de böyle 3 tane dükkan bu kooperatifte ve kirası ciddi paralar yapıyor. Babam yıllarca aldığı kirayı amcaya veriyor.
2: Amca ne alaka? Amcayı anlamadım ben. Ha, dedenin
3: amcayla. Evet, babamın amcası.
2: Tamam.
3: Babam amcasıyla ortak oluyor. Yani ikisi ödüyor.
2: Aslında ama dedeye kaldığı için çocuklar hak iddia ediyor, halalar, diğer
3: halalar
2: amcan falan.
3: Ve halalar hacı, hani çok haram helal biliyorlar ama haram para yiyorlar sonuçta.
2: İşine geldiğinde biliyorlar diyelim.
3: Sonra yıllarca küsüyorlar, babamın gözü görmüyor, işte halamlar gelecekmiş diyoruz mesela. Gelmesinler, ne işleri varmış falan diyor. Böyle nefret ediyor halalardan, görüşmüyorlar. Annemi kaybettik. Cenazede geldiler. Sonra babam çok iyi yani yine kızıyor ama böyle gelmelerine bir şey demiyor. Babam evlendi. Şimdi kadınla o kadar iyiler ve o kadar samimiler ki sanki annem engeldi onlara gibi. Yani çok üzücü şeyler yaşandı.
2: Baban niye müsaade ediyor o zaman yeni hanımıyla kız kardeşlerinin bu kadar dolandırıcılık yapmasına rağmen bu kadar samimi olmasına?
3: Çünkü
2: artık şey diyor değil mi, aman geçmiş zaman, ne yapalım, o da benim bacım diyor yani.
3: Yani o da benim bacım, işte annem ölünce ölüm de dünya diyor. Onlar ona verecek.
2: Yani bak, ben mesela geçen tam da bununla alakalı. Ben birini çıkardım hayatımdan, yakın çevremde olan birini, birkaç zaman önce. Ortak bir arkadaşımızla denk geldik. Bana dedi ki ya dancan yapma dedi. Ölümlü dünya yani sonuç itibariyle. Dedim bu ölüm bir tek bana mı var dedim ya. O zaman o da ölümlü dünya olduğunu düşünüp ona göre davranacaktı. Şimdi senin halan hakkı olmadığı bir şeyin üzerine konmuş. Halaların hatta. Ve aradan zaman geçtiğinde ölümlü diye. Hadi lan nereden? Bir ben öleceğim sanki.
3: Evet, babama da çok kızıyorum. Yani sanki hani annem diyordu, tamam gelmişler, ne yapalım, gelene gelme mi diyeceğiz diyordu. Babam kesinlikle gelmesinler, istemiyorum, ne işleri varmış, çok kızıyordu. Şu an o da böyle çok şey oldu. Yani sanki...
2: Sen hiç konuşmuyorsun muhtemelen halalarla.
3: Ya konuşuyorum ama içimden gelmiyor. Çok soğuğum yani.
2: Sen de kaç yaşına gelmiş bir kadınsın artık. Madem öyle Hülya, sen de versene ağızlarının payını. Sen de hem babana laf eder hem de konuşuyorum ama içimden gel. Konuşma o zaman.
3: Yani söylüyorum ben. Ben öyle susam diye de değilim yani. Ben söylüyorum. Böyle laf da sokuyorum.
2: Peki ne oldu o dükkanlar? Hala kiralıyorlar mı?
3: Hala alıyorlar. Hala. Hatta diyor ki dedenin üstünde, artık geçirelim üstümüze falan diyor. Yani amca da öldü ve hakkını helal etmedi. Annem de helal etmedi. Böyle çok yani...
2: Baban da pay alıyor tabii ki ama bölünüyor yani o şey.
3: Babam amcaya veriyordu, artık vermiyor tabii. O da amca öldükten sonra çocuklarına...
2: Neyse aman, valla şöyle dünya malı yüzünden böyle, bir de yani şey çok üzücü. Kardeşler bunları yapıyor birbirine yani. Lan kimde varsa, eğer gönlü varsa, zaten bunu hak ediyorsa zaten paylaşır ama böyle üstüne konmaya çalışmak, hak iddia etmek vesaire. Kendilerini bir yerlerden işte böyle... belki dedenin zamanında yapmadığı şeylerden dolayı bu mal madem onun üzerine deyip acısını oradan çıkarmaya çalışıyorlar da bu hikayede yanan baban olmuş. Ama baban da az değil, onu da söyleyeyim sana, haberin olsun.
3: Ben yani kendim suçluymuş gibi oldum. Onu böyle yediremiyorum kendime.
2: Evet
3: yani
2: tatsız de. Yani.
3: Çok kötü şeyler oldu yani.
4: Akraba akbabadır. Doğan canlı yayında en iyiler.

0: arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol. Süper FM.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Doğancan canlı yayında en iyiler.
1: Merhaba Doğancan, ben de ismini vermek istemeyen bir dinleyici olarak
2: katılabilirim. Buyursunlar, korkusuz cesur yürek. Senin adın şu dakikadan itibaren cesur yürek olsun abi, tamam mı?
1: Tamam öyle olsun.
2: Tamam, dinliyoruz, ne geldi başına, anlat.
1: Valla hani az önce demiştin ya, akraba işi aslında tam bir piyango diye. Bize iki taraftan da piyango vurmadı. Hani hem ikiminin en azından
2: amorti bile düşmedi.
1: Hani baba tarafından yüzü gülür, birinin bir taraftan iyi olur, bir taraftan hani hafif şey olur falan. Bize iki taraftan da bebek vurdu gibi.
2: Mesela ne oldu, ne yaptılar?
1: Şimdi baba tarafında işte bizim büyük amcaya ev yapılacağı zaman, daha doğrusu gecekondu yapılacak. O zaman işte annemin düğünde takılan bütün altınlarını bizim dede alıyor elinden. Bizim büyük amcaya gece kondu yapıyorlar. Daha sonrasında işte o gece kondu, o altınlar falan gece kondu işte sonrasında işte satılıyor. Bir şeye, müteahhite veriliyor falan.
2: Ne zaman yapılıyor? Daha... 80'li yılların başı mı yoksa daha mı eski?
1: Ya 90'lar falandır muhtemelen.
2: 80'li Nerede yapıyorlar bu gece konduyu?
1: Ankara'da.
2: Ankara'da.
1: Yani 80'lerin sonunda falandır yani.
2: Allah bilir, Ankara'nın da şu an çok merkezi bir yerindedir ha o yapılan yer.
1: Ya... Aynen. Sonrasında işte müteahhit yapıyor. 3 tane de daire veriyorlar o şeye, gece konduya.
2: Ya abi bu nasıl iş ya? Keşke zamanında bizimkiler de dikeymiş bir yere.
1: Vallahi aynen öyle. Sonrasında işte o zaten amcamın zaten çocuklarıyla beraber her birini birer tane yerleştirdi. Kendi oturdu vesaire. Sonra işte bir de bizim küçük amcaya da yine dede şey yapıyor. Kendi evde ona şey yapıyor, alıyor. Bizim babama da zamanında bir tane inek vermiş işte. Şey, hani demiş, haksızlık olmasın.
2: Allah razı olsun ya. Diğerlerine daire, babana inek. Dalga geçer gibi.
1: O tarafta biraz öyle. İşte anne tarafında biraz daha böyle olaylar böyle Müge Anlı tadında oluyor. Anne tarafında da şimdi bir tane dayı var bizde. Bir tek erkek, diğerleri hani kız, çocuklar. Öyle oldu mu tek dayılar böyle biraz daha göz açık oluyor falan ya. Tek dayı zamanında, dedenin zamanında böyle yavaş yavaş tarlaları şeyleri üzerine şey yaptırıyor. Geçiriyor. Kendi üzerine şey yapıyor işte. Dedenin traktörünü şeylerini falan, kamyonunu köydeki.
2: Dedeyi de muhtemelen belki, eğer onun bu konuda hani adalete dair herhangi bir sıkıntısı yoksa, ya baba ben işte onların hakkını da ben organize ederim, sen şimdi uğraşamazsın falan, sen bütün hepsini benim üstüme yap falan diye mi kandırıyor acaba?
1: Adaletten ziyade şöyle bir sıkıntı vardı hocam. Türkiye'nin herhalde çoğu şeyinde aslında hani kız çocuklarına böyle bir şey tuttu, erkek çocuklarını üstte tutma var ya. Hani,
2: var hala var. Erkekte. Hala var. Kimse çok yalan söylemesin yani. Yani var hala. Evet.
1: Ya tabii miras eşittir. Hani miras helaldir demişler. Kızı erkeği yok bu işin ama tabii niyeyse ki. Eskilerde böyle daha bir şey var. Hani
2: çünkü ne yapıyor? Dayı malları ne yapıyor?
1: Şeyleri üzerine peyderpey geçiriyor dedenin sağlığında.
2: Tamam.
1: Sonra dede vefat ediyor. Dede vefat ettiği için de bütün tabii ortalıkta şu an şey falan yok. Miras falan yok bölüştürücü.
2: Ve dede gidince anlaşıldı aslında o malların dayının üstüne geçtiği.
1: Aynen. Bir de asıl şey sıkıntı şu an anneanne şu an hayatta. Şu an anneanneye de dayı bakmaya da şu an şey yapıyor. Ne onun adı?
2: Elin taşının gibi, altına aslında koymuyor.
1: Aynen. Anneanneye de şimdi işte kızlar, o diyor, birisi diyor ki işte yo benim işim var ben bakamam. Öteki diyor ne onun adı, bizim malını mülkünü işte şey aldı, o baksın falan pişman. Anneanne de şu an annemin başına şey yaptı, kaldı.
2: Ona da şu an o bakıyor. Ama alır mı canım yani, öyle deme. Yani üzücü ya.
1: Kaldı derken hani şu açıdan söylüyorum, hani her biri birer mazeret şey yapıyor. Dayı da ya yengeden dolayı şey yapmak istemiyor biraz, şöyle böyle falan diye. Ha, tamam ben bir...
2: Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Yani annen ve teyzenler de eminim böyle bir ortam olduğu zaman... Kardeşim! Kardeşim! Sanki o bütün aileyi dolandırmamışçasına, o bir yerde o bizim bir tek erkek kardeşimiz var diye bayramda seyranda böyle görüntülü mörüntülü konuşuyorlarsa ağlayarak konuşuyorlardır kesin. Kardeşim!
1: Aynen öyle. Zaten benim anladığım mesela bu annelerde öyle bir şey var. Hep bu işte babalarda da işte hani az önce bir ustaz dedi ya, hani büyük diye sırf ailenin büyüğü diye onun üzerine arabayı yapmış falan. Babamda da mesela hani aile böyle babanın yerine büyük amcayı bir baba yerine...
2: Bir şey diyeceğim, bununla ilgili o zaman sizinkiler anladığım kadarıyla dava mava falan da açmamışlar değil mi?
1: Yok. Alan aldığıyla, yapan yaptığıyla.
2: Ne mesela, yani çok büyük bir mal kaldı mı dededen?
1: Ya çok büyük değil ama nereden baksanız yine 8-10 tane falan tarlası vardı mesela. Şimdi
2: daha ne istiyorsun be, daha çok büyük değil diyor. Bu tarlalar yani, nerede bu tarlalar?
1: Ankara'da.
2: Ve onlara imar çıkan tarlalarda vardır kesin süreç içerisinde.
1: Hiç bilmiyorum vallahi hani şeyleri.
2: Allah bilir onları, hiç paraya sattı. Ya nasıl hak görüyorsun kendine be? Adam dinliyorsan eğer dayı, dayı eğer dinliyorsan senin burnundan senden çıkmasa zaten çıkacak onlar bir yerlerden. Senin haberin olsun. Ben hiç görmedim ki yaptığının karşılığını bu dünyada almayan bir adam olsun. Son dakikada bile olsa tam böyle gider ayak bile Yüce Rabbim ona o dersi veriyor, ondan sonra alıyor canını.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Doğan Canlı yayında en iyiler.
1: Dayımın çocuklarıyla geçtiğimiz bayramların birinde İzmir'e tatile geldik. İkinci gün benim aracımla İzmir'de yaşayan arkadaşlarına bayramlaşmaya gitmek istediler. Giderken de kaza yaptılar. Sonrasında tamam canım kazadır olur size bir şey olmasın dedim ve aracı ben kendim yaptırdım. Birkaç ay sonra hesaplarıma icra geldi. Karşı taraf bana değer kaybı davası açmış ve kuzenler bunu benden saklamış, misliyle ödemek zorunda kaldım. Bundan büyük akraba terörü olur mu diye mesaj yollamış bir dinleyicim. O zaman şey olmadı mı, ortak olmadılar mı onlar bu ödemen gereken meblağı? Al işte bak, vermeyeceksin abi, vermeyeceksin malını mülkünü. Borç verip kötü olacağına vermeyip kötü ol. Arabanı verip kötü olacağına ben vermiyorum arkadaşlarıma. Ben hatta uzun yollara falan gittiğimde arabada mesela en son 4 şoför olarak, yani herkesin ehliyeti var, herkes faal bir şekilde araba kullanıyor. Bodrum'a gittiğimizde geçen sene arkadaşlarımla kaç 8-9 saat ben kullandım arabayı. Bana ne? Vermem. Mal canın yongasıdır.
0: Doğan Canlı yayında en iyiler.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Reklam.
3: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
4: Vay vay vay vay vay vay.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın. Ben Ahmet.
1: Kim?
2: Ahmet.
1: Ahmet hoş geldin. Biraz can gelsin sesine lütfen. Hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: Hoş bulduk. Yani şöyle ben İstanbul'a çok yakın bir yerden arıyorum. Şehir vermeyeyim şimdi. Kuzenler beni döver.
1: He.
2: Sesten tanırlar. Bir de beni döverler yani şimdi vardığımda.
1: Seni böyle şey tanımasınlar diye mi böyle konuşuyorsun?
2: Evet.
1: Tamam evet ama biz de anlayabilelim en azından. Anlat tamam. Ne geldi başına?
2: Ya şimdi benim annemin dedesinin babası şimdi.
1: Annenin dedesinin babası yani senin aynen. Dedenin dedesi yani.
2: Dedemin dedesi. Bu zamanında işte biz baya böyle işte zaten kulaktan olan bilgiler falan. Bu nalbantlık yapıyormuş Osmanlı zamanında. Yani evet. Osmanlı'nın son dönemleri falan yani.
1: Tamam.
2: Tabii böyle mobil. Hani işte şey değil dükkanı yok. İşte esnaf. Bu İstanbul'a gidip geliyor ama. Hani
1: o dönem mobil değil de hani seyyar nalbant diyebiliriz.
2: Seyyar nalbant.
1: Evet.
2: Ya yani belgeleri var işte İstanbul'a giriş belgesi. Ha, o zaman İstanbul'a belgele gidiyormuş. İşte esnaflar falan böyle. İşte oraya gidiyor, buraya gidiyor falan böyle işte bilmem ne işte büyükelçiliği o zaman işte bilmem ne elçilik. Atların işte şeylerine bakıyor, nalbantlara bakıyor falan.
1: Nallarına.
2: Ondan sonra nallarına bakıyor. İşte ondan sonra işte bir gün Mısır büyükelçiliği falan şey yapmış. Hani herhalde çok mu sevdiler o zaman hani işini mi beğendiler?
1: Mısır'ın tapusunu dedenin dedesine yaptılar.
2: Keşke.
1: Bir ya tane demişler hani,
2: sen demişler hani burada biz sana bir müştemilat ayarlayalım. Sen demişler burada kal. Buranın demişler kalıcı şeyi ol hani. Kalıcı nalbantı ol bak hani bir yere gitme. Kımıldama.
1: Nerede hangi şehir İstanbul'da?
2: İstanbul'da. Şeyde direkt nerede büyükelçilik bilmiyorum. Yalı'da diye biliyorum ben. Hani o bölgede hani demişler kal. Hani biz demişler sana müştemilat
1: orası da şu anda Koç Müzesi'nin olduğu yer Doğancan.
2: Tabii o zaman şeyler yani eşi tarafı işte benim anneannemin işte anneannemin nenesi mi oluyor? Nenesinin nenesi oluyor. İşte o kulaktan dolma işte onlar vay efendim gitti orada yerleşir gelmez buralara falan filan. Baya böyle onların çocukları falan böyle ağla işte baba gel falan.
1: Tamam.
2: Gitmemiş yani. Ondan sonra
1: kurban tabii, olayım biraz hızlı anlat fenalık geldi.
2: Bu kadar yani gitmemiş. Oradan şey falan kalmıştı işte bilmem ne işte kitap mitap hediye etmiş onları falan bizim dedeler satmış falan böyle hani. Yani ucuza.
1: Ya sen 250 yıl öncenin şeyini mi anlatıyorsun bize şimdi?
2: Abi anlatıyorum da hani.
1: Tam mesela şunu söylesen tamam diyeceğim bak dedenin dedesi bu olayı yaşayan kişi değil mi? Dedenin dedesine orada bir yer vermişler. Nerede İstanbul'da biliyor musun? Sarıyer tarafı herhalde.
2: O büyükelçi işte o zaman şeymiş sultanın yeğeni yani ileride kral olacak adamlarmış onlar. Onun yanına girebilirmiş saraylı olabilirmişiz.
1: Yani ne diyorsun Dolmabahçe benim dedemin mi diyorsun?
2: Yok demiyorum artık hiçbir şey demiyorum.
1: Yani bu sizin aile içinde bir kaosa neden olan bir hikaye mi?
2: Ya kaosa neden olan değil hani işte çok iyi kazanıyormuş o zaman. Benim zaten dedem falan hepsini yemiş bitirmiş yani.
1: İyi yapmış. Ya sahne onun malı.
2: Ya, hiç düşünmemiş.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Gazino konseptini komedi ile birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer 12 Ağustos'ta Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda. Şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleriyle Ata Demirer gazinosunu kaçırma. Organizasyon BKM. Biletler online platformlarda. Medya sponsoru Karnaval. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, adını vermek istemeyen bir izleyici.
2: Eğer adını vermiyorsan çok sağlam bir hikaye anlatmak zorundasın.
1: Kaos.
2: Tamam, anlat, ne oldu?
1: Bizde çok şey var, hangi birini anlatayım bilmiyorum.
2: Uğraştırma bizde beni, en büyüğünü anlat.
1: Bu teyzemiz sürekli böyle liderlik kurmaya çalışan, babasının evinde liderlik kurmaya çalışan, her şeyi ondan habersiz yapılmasını istemeyen birisi.
2: Annenin büyüğü mü küçüğü mü?
1: Annemin küçüğü.
2: Tamam.
1: O değil, en küçüğü. Yani benim 4 tane teyzem vardı. Bir tanesi engelliydi. En küçük teyzem bu.
2: Tamam, evet.
1: Şimdi bu teyzemiz sürekli ortalığı karıştıran, ikili oynayan bir insan. En baştan başlayayım şöyle. Ben annem vefat etti 2 yıl önce. Annem vefat ettiğinde bile Allah razı olsun. Biz morgdan eve geldiğimizde balkondan ona bir tane hasta yatağı almıştı. Balkondan aşağı onu atıp arabaya yerleştirebilen bir insan.
2: Neden?
1: O anda acı çekerken.
2: Neden?
1: İşte o aldı ya hani. Onu alması gerekiyor. Hasta bezlerine kadar.
2: Artık, artık ihtiyacınız yok, ben bunları alıyorum dedi. Siz henüz daha morgdan dönmüşken.
1: Hayır demedi.
2: Hayır yani kendince buna ikna ediyor.
1: Ben balkondan aşağı atan bir insan. Evet.
2: Hayır.
1: Biz ağlıyoruz içeride. O geliyor yatağı vesaireyi balkondan aşağı atıyor, arabaya koyduruyor. Öyle söyleyeyim sana. Bana da gelmiş orada ağlayarak annemin eşyalarını toplarken gelmiş diyor ki işte bunlara da ihtiyacın yoksa alayım ben. Yani ben orada ağlarken. Vesaire neyse, annem vefat ettikten sonra şimdi anneannem vefat etti 2 ay arayla. Anneanneme gidip kendi haklarını istemiyorum deyip İstanbul'dan köyden istiyorum diye kağıt imzalatıyor noterde benim teyzem. Ben de bu sırada onun evinde oturuyorum ve her sene bana %100'ün üstünde zam yapan bir insan. Ama lafa geldiğin her zaman işte benim Allah korkum var, işte ben hacca gittim, ben yalan söylemem, ben şöyle ben böyle diye konuşan bir insan. Dedem vefat etti bundan 3 ay önce kadar. Dedemin de yüklü bir mirası var tabii. Şimdi tabii yine ortalık karışmaya başladı. Benim teyzem yine tabii ki durmuyor. Dedem vefat etmeden önce erkekleri, yani bir erkekçilik var. Bütün kızlar olarak, biz 3 kız var sülalede neredeyse. Hepimizi kullanıp bütün işlerini yaptırıp ama erkeklere miras vermek istiyor. Bizden kaçırmaya çalıştı. İşte gidin siz kendi üstünüze alın evi. Dedenizi vefat etmeden diye gidip kuzenlerime söylüyor. Beni seven bir tane kuzenim de gelip bana söylüyor. Diyor ki abla böyle böyle söyledi bize ama ben işte olumlu bakmıyorum vesaire gibi. Sonra gidiyoruz tabii ki her zamanki gibi inkar ediyor. Ben öyle bir şey söylemedim vesaire diyor.
2: Ama bunu yapma sebebi de hani erkeklere kalacak bütün mallar, bari biz bir tabii olalım diye, o da kendi payına düşecek olanın peşinde.
1: Tabii. Ya yok, kendi payına düşenin peşinde bile değil. İnan ki erkeklere gitsin ama kızlara gitmesin diye yani. Dedemin vefat ettiği gün eve dedem daha vefat etti, evden çıktı. Aynı gün akşam Kur'an okunacaktı, eve eşya yığdı, diğer kuzenime verdi evi. Ama biz saygısızlık yapmış oluyormuşuz. Çünkü dedemin de işte toprağın kurumasını beklemiyormuşuz. 2 ay bekledik bu mevzuların açılmasını.
2: Bir şey soracağım. Sen teyzenin evinde mi yaşıyorsun? Onun kiracısın. Doğru
1: evet,
2: mu anladın?
1: Evet, orada oturuyorum maalesef.
2: Hala.
1: Evet.
2: Nerede? İl, ya da ili söyleme de, yani verdiğin kirayla, aynı kirayla başka bir evde yaşayamaz mısın?
1: Daha önceden yaşayabilirdim ama şu anda yaşayamam tabii.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

kendimşim eğer. İncinmezsem her yanımda kocaman keder. Belki durup dururken, belki hiç...

duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Reklam.
1: Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Gazino konseptini komedi ile birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer 14 Ağustos'ta İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda. Şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleriyle Ata Demirer gazinosunu kaçırma. Organizasyon BKM. Biletler online platformlarda. Medya sponsoru Karnaval.

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Reklam.

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: hayatı bırakma. Yeşilay.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Saat 13. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
3: Türkiye'nin en popüler müzik listesi Süper 20'de yepyeni bir geri sayım başlıyor. Hafta sonunun keyfini çıkarırken mikrofon başında ben Bahri Fedai, 20'den 1'e doğru ilerleyeceğimiz bu yolculukta yine birbirinden farklı şarkılar ve sürprizlerle sizlerle olacağım. Açılışımızı Anadolu rock esintilerini modern funk ritimleriyle buluşturan Emre Fel ve Funk Takıl'la yapıyoruz. Bir Güldün Süper 20'nin 20 numarasında. Hepiniz hoş geldiniz.

Süper FM'de hafta sonuna eşlik eden en iyi şarkılar Süper 20 ile peş peşe geliyor. Aramıza yeni katılan tüm dinleyenlerimize bir kez daha selamlar. Blok 3'te geri sayımın bu haftaki konuklarından biri. Müzik listelerinde fırtınalar estiren Kayıp Persona albümünün en dertli parçası. Kayıp Kalp bu hafta 19 numarada.

Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun en iddialı şarkıları Süper 20 çatısı altında buluşuyor. Ahia'nın Rüya Gibiydin ile devam ediyoruz. Ahia'nın kendi söz ve müziğiyle ortaya koyduğu bu çalışma onun son dönemdeki kişisel anlatımını da sürdürüyor. Geri sayımda henüz yolun başındayız. Ahia'nın önünde yukarı çıkabileceği daha çok basamak var. Şimdilik Rüya Gibiydin 18

Süper FM'de ritim bir an bile durmuyor. Süper 20'de yolculuğumuz sürüyor. Sırada Türk pop müziğinin en naif, en romantik kalemlerinden biri var. Yaz gün batımlarına, sahil yürüyüşlerine çok yakışan akustik tınılarıyla Yalın mikrofonda. Bize o klasik Yalın huzurunu hissettiren şarkısı Akşamüstü'yle bu hafta 17 numarada yerini

Türkiye'nin en süper radyosundan mutlu hafta sonları ve işte Süper 20'de haftanın taptaze, yepyeni sürprizlerinden biri geliyor. Güçlü canlı performansları ve sahnelerdeki yüksek aurasıyla tanıdığımız Berkay. Yepyeni duygusal çalışmasıyla listemize hızlı bir adım attı. Sizlerden gelen yoğun istekle doğrudan 16 numaradan Süper 20'ye giriş yapan Berkay, nankördükle şimdi...

Süper FM'de hafta sonunun ritmini belirleyen listeyle karşınızdayız. Süper 20'de Mabel Matiz'in Umrun Dışısı var şimdi. 26 Haziran'da yayınlanan şarkı Mabel Matiz'in yaz dönemine damga vuran yeni çalışmalarından biri oldu ve Umrun Dışı'nın bu haftaki yeri ise 15.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen listesi Süper 20'de adım adım yukarı doğru tırmanıyoruz. Sırada geçmişin nostaljik bir pop klasiğini günümüz modern ve alternatif altyapılarıyla buluşturan bir vokal var. Mustafa Sandal'ın o çok sevilen şarkısına kendi duru yorumunu katan Mela Bedel. Bu hafta Süper 20'nin 14 numarasında. İki tas çorba.

Sonunun en güzel şarkıları Süper FM'de Süper 20'de sıralanmaya devam ediyor. Sevi Cenk'in Çıkmaz Bir Sokakta şarkısıyla biraz daha yukarı çıkacağız. Şarkının ismiyle bile başlı başına bir hikaye anlatıyor. Sevi Cenk'in güçlü vokali de bu duyguyu doğrudan taşıyor. Çıkmaz Bir Sokakta geçen haftaki yerinden kıpırdamadı ve yine 13. basamakta

0: bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor. Süper FM'de hafta sonuna eşlik eden en özel sesler Süper 20'de buluşmaya devam ediyor. Blok 3 ve Poison'in Çok Güzel Gülüyorsun'uyla sürdürüyoruz müzik ziyafetini. Bu şarkının Süper 20'de özel bir geçmişi var. Çünkü daha önce zirveyi gördü. Şimdi ise geri sayımın başka bir noktasında ama yarıştan kopmuş değil. Çok Güzel Gülüyorsun 12 numarada hala zirve.

0: Hafta sonunun en sevilen şarkılarıyla ilk 10 dünyasının kapısına kadar geldik. Bu kritik basamakta bizi Türk pop müziğinin en güçlü romantik kalemlerinden biri karşılıyor. Kendine has duygusal dünyası, samimi vokali ve vurucu sözleriyle tantaşçı. Üst sıraları zorlamaya devam eden isim Gidişat'la bu hafta 11 numarada.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmem.

8 numara.

nihayet Süper 20'de en heyecanlı yere, yani ilk 10 dünyasının içine adım atıyoruz. Süper 20'de ilk 10'un kapısını Türkçe pop'un en enerjik, en ışıldayan isimlerinden biriyle açacağız. Derya Ulu, harika düzenlemesi ve hareketli ritmiyle radyomuzu renklendiren şarkısı Şımarık bu hafta 10 numarada. Sorma.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Süper 20 10 numara. Son 2.

sunuyor. Hafta sonunun en iyi şarkıları Süper 20 ile sıralanmaya devam ediyor. Sıradaki şarkımıza geçmeden önce sizlere harika bir hatırlatma yapmak istiyorum. Karnaval'ın web sitesi ve mobil uygulaması sayesinde dilediğiniz an dilediğiniz yerde müziğin en kalitelisine ulaşmak çok kolay. Uygulamayı telefonunuza ya da tabletinize ücretsiz indirerek radyolarımızı, özenle hazırlanan podcastlerimizi ve en özel playlistleri anında keşfedebilirsiniz. Ayrıca Karnaval'da sürpriz hediyeler de sizleri bekliyor, bunu da hatırlatalım. Üstelik CarPlay ve Android Auto desteğiyle araçlarınızda da yolculuk yaparken Karnaval hep yanınızda. Bu arada unutmadan Karnaval'da benim de hazırlayıp sunduğum bir podcast serisi var. Sesli Harfler, bu seride her hafta günlük hayatta sıradan gördüğümüz nesnelerin, mesleklerin ve icatların sıra dışı bilinmeyen tarihsel yolculuklarını deşifre ediyoruz. İcatların ve geçmişin gizemli dünyasına meraklı olan herkesi Sesli Harfler podcastime beklerim. Süper 20 listemizde ise sırada yapay zeka teknolojisini müzikal bir duyguyla birleştiren sıra dışı bir proje var. Mehmet Acıoğlu imzası taşıyan ve dijital dünyada büyük merak uyandıran ihtiyacım var. Bu haftada 9

aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Reklam. Süper FM. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Hafta sonunun en çok konuşulan hitleriyle Süper 20'de heyecan katlanıyor. Sırada güçlü vokal tekniği ve şarkılarına kattığı modern ruhla her projesinde farkını konuşturan bir isim var. Elif Buse Doğan. Sizlerden gelen yoğun ilgiyle listemizdeki yerini koruyor. Elif Buse Doğan yangın yeriyle bu haftada Süper 20'nin 8.

Hafta sonunun enerjisi Süper FM'de Süper 20 ile yükselmeye devam ediyor. Sırada son dönemin en yenilikçi, en üretken gruplarından biri var. Manifest. Dinamik yapısı ve kulaklarda anında yer eden melodisiyle büyük beğeni toplayan taptaze çalışmasıyla yükselişini sürdürüyor. Manifest bu hafta Toz Pembe ile 7 numara.

Karına doğru çıkıyoruz. Mebrure'nin dilimi burada. Yapay zeka destekli üretim tarafı nedeniyle başından beri farklı bir yerde duran şarkı artık yalnızca bu özelliğiyle değil, Süper 20'de aldığı mesafeyle de dikkat çekiyor. Mebrure ve dilim. Zirvenin hemen arkasında.

Ve iyice yükseldi çünkü Süper 20'de artık son 5 şarkıdayız. Süper 20'de zirve yarışının en sıcak yerine, yani ilk 5 dünyasına adım atıyoruz. Sokağın ruhunu filtresiz sözlerle solo projesine taşıyan Blok 3, dinleyici kitlesinden aldığı dev destekle üst sıraları parlatıyor. Zirvenin en iddialı ortaklarından olan Sebebi

0: Reklam. Süper FM. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Herkese keyif dolu muhteşem bir hafta sonu diliyoruz. Süper 20'de ilk üçün hemen öncesinde muazzam bir buluşmaya şahitlik edeceğiz. Türk müziğinin efsanevi sesi Sibel Can'la rap sahnesinin güçlü kalemi APO'yu aynı projede bir araya getiren dev ortaklık tam not aldı. Kuşakları ve tarzları birleştiren

Orijinal şarkının ruhu korunurken bu versiyonda ritim daha dans odaklı bir hale geliyor. Ankara Ekos'a Kürşat Kahraman'ın eşlik ettiği remix şarkıya yepyeni bir hareket kazandırdı ve şimdi zirvenin tam dibindeyiz. Ankara Ekos.

Mutlu'nun bu güzel saatlerinde artık tek bir soru var. Süper 20'nin zirvesinde kim var? Öncesinde Hadise'nin Ara Beni'si var. 8 Mayıs'ta yayınlanan şarkı Hadise'nin 2026'daki çalışmalarından biri olarak kısa sürede üst sıralara çıktı. Şarkının akustik versiyonunun da yayınlanmasıyla Ara Beni farklı bir yorumla karşımıza çıktı. Ama Süper 20'de bugün gördüğümüz yer belli. Zirveye yalnızca bir basamak kaldı. Hadise Ara Beni ile liderlik koltuğunun hemen arkasında. 2 numara.

0: Her 20'nin bir numarasını duyacağız ama önce geride kalan ilk 10 şarkıyı hatırlayalım.
1: 10 numara.

Zihin süperstarı Ajda Pekkan'la alternatif sahnenin iddialı grubu Manifest'i buluşturan bu tarihi işbirliği muazzam bir enerji yaratarak zirveye yeniden adını yazdırıyor. Haftanın bir numarasıyla sizlere veda ediyoruz. Manifest ve Ajda Pekkan ortaklığıyla Hileli. Ben Bahri Fedai, bu keyifli yolculukta bizlere eşlik eden herkese sonsuz teşekkürler. Haftaya yepyeni bir Süper 20 listesiyle aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, Süper FM'de kalın. Karın.

0: hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: farkı var.
1: Reklam.
2: Yerinde dur, yerinde dur. O seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 15. ETS ile Yeni Saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Reklam.
1: Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Gazino konseptini komedi ile birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer 12 Ağustos'ta Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda. Şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleriyle Ata Demirer gazinosunu kaçırma. Organizasyon BKM. Biletler online platformlarda. Medya sponsoru Karnaval.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 16. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Bu pusula en yenileri gösteriyor. Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Apple Music ve Karnaval sunar. Pusula.
2: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkılarla herkese merhaba. Apple Music ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da yine yeni şarkıları dinlemeye başlıyoruz. Ben Emirhan. Bir saat boyunca haftanın yeni çıkan şarkılarını birlikte keşfedeceğiz. Açılış şarkımız Mustafa Sandal'dan. Ama şarkı kalabalık bir ekiple yapıldı. Sözü bestesi Mustafa Sandal, Durmuş Tatlı ve Tekin Önal'ın üstlendiği ve aranjörlüğünü ise Bülent Aris'in yaptığı yeni şarkı. Mustafa Sandal, Geliver Senle Pusula başlıyor. Hoş geldin.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesinde yeni şarkıları dinlerken aslında sanatçılardan gelen özel mesajları da yayınlıyoruz. Şimdi sırada bir ortak çalışma daha var. Kimlerden bahsediyorum? Ayşe Atlıönal, Mert Çodur ve Ozan Bayraş'a. Yeni şarkıları Çıktı Yangınlar Pusula'da olacak ama şarkıyı Ayşe Atlıönal anons edecek.
2: Merhaba, ben Ayşe Atlıönal. Çıktı Yangınlar şarkımı Apple Music'te Pusula listesinde

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra geldi Rain Man'e. Geçtiğimiz haftalarda bir yeni şarkını yayınlarken bir yenisini daha ekledi. Sözü ve bestesi Arda Yıldırım ve Doğukan Sarıtaş'a ait, aranjörünü ise Can Vatansever ve Tıvan'ın üstlendiği yeni şarkı. Rain Man, gözlerin mi kör, şimdi Pusula.

0: Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Sıra Nilkara İbrahimgil'e geldi. Yeni şarkısı İstanbul Sen Benden Misin? Ama şarkıdan önce bakalım Nil neler söylemiş.
2: Merhaba, ben Nil. İstanbul'a bir şarkı daha yazacağım aklıma gelmezdi ama demek ki uzaklarında olunca İstanbul'un böyle bir hasretle ona sormak istedim. İstanbul Sen Benden Misin? Şimdi artık sizinle radyolarda, artık konserlerde beraberce sorarız. İstanbul Sen Benden Misin? Uzak

0: Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra geldi Burak Bulut'a. Sözü ve bestesi kendisinin, aranjörlüğünü ise Efe Can ve Bahattin Ekinci'nin üstlendiği yeni şarkı. Burak Bulut, Ah Be Manolya, şimdi Pusula.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıları dinlediğimiz Pusula listesinde şimdi bir sesli mesaja daha geldi sıra. Kimden bahsediyorum? Murat Kaynak. Yeni şarkısı Aşktandır o Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Murat neler söylemiş.
2: Merhaba, ben Murat Kaynak. Aşktandır o sizlerle buluştu. Aşktandır o içinde aşka dair çok fazla duyguyu barındıran, herkesin kendinde bir şey bulabileceği bir şarkı. Şarkıyla buluşmam şöyle oldu. Yıllardır benim PR'ımı yapan bir arkadaşım Minay Man tarafından bir öneriyle. Söz müzik Eren Sandal'a ait. Şarkıyı dinlediğimde çok çok heyecanlandım. Hemen çevreme dinlettim ve onlardan da çok çok iyi tepkiler aldım. Aşktandır o Pusula'da sizlere emanet. Keyifli dinlemeler.

0: bırakma. Yeşilay.
1: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
2: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesinde bir sesli mesajı geride bırakırken bir yenisiyle daha devam ediyoruz. Kim var sırada? Cesur. Yeni şarkısı Menekşe Mavisi Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Cesur neler söylemiş.
3: Merhabalar, ben Cesur. Yeni şarkım Menekşe Mavisi nihayet dinleyicilerimizle buluştu. Müziği bana ait olan şarkımızın sözlerini pop müziğin usta söz yazarı Pınar Uçarlar'la birlikte yazdık. Nakaratımız siyah beyazla başlıyor ama siyah beyazın çok ötesinde tıpkı okyanuslar gibi medcezirli ve derin bir aşkın hikayesini içinizi ısıtacak melodilerle anlatıyorum. İçinde hem kavuşmanın o deli heyecanını hem de aşkın o tatlı, can yakan sistemini barındıran sıcacık, kıpır kıpır bir şarkıyla kalbinize dokunmak istedim. Duvarlarımızı yıkıp aşka biraz daha yaklaştığımız bu yeni serüvende şarkımın tüm yaz boyunca güzel yol arkadaşınız olmasını diliyorum sevgilerimle.
4: Boğazım

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Yeni şarkıları dinlerken yeni coverları da dinliyoruz. Yıllar önce Gökhan Özen'den dinlemiştik. Şimdi ise sözü ve bestesi kendisine ait olan Nazan Öncel yorumlamış. Yepyeni versiyon, yepyeni yorum. Nazan Öncel, benim için ne yapardın? Şimdi Pusula.

0: Ne gördük acaba?
1: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
2: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Sıra Barbaros'a geldi. Yok mu şarkısıyla Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Barbaros neler söylemiş.
3: Merhaba, ben Barbaros. Yeni şarkım Yok Mu'nun hikayesi enteresan. Daha önce çıkarmış olduğum Var Mı isimli şarkısına bir atıf da olmuş oldu aslında. Daha önceki şarkının da sözünü, müziğini Murat Güneş yazmıştı. Benim yazdığım, çizdiğim şeyler çok hoşuma gitmeyince tekrar Murat Güneş'le bir sohbet ettim. Nasıl bir şey çıkartırız, nasıl bir şey yaparız derken sana nasıl daha önce Var Mı yazdıysam bu kez de Yok Mu yazacağım dedi ve dediğini de yaptı. Daha sonrasında da beni aranjör Can Vatansever'le tanıştırdı ve onunla beraber stüdyoya girdik. Şarkıyı olabilecek en dinamik, en mutlu şekilde sizlere sunduk.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Pusula'yı hafta boyunca Apple Müzik Pusula listesinden dinleyebilir, paylaşabilirsiniz. Sıra geldi Mavi Gri ekibinin solisti olan Ahmet Hatipoğlu'na. Yeni şarkısı Yaşama İsteğimi kendi adıyla yayınladı. Sözü ve bestesi kendisine ait olan yeni şarkısı. Ahmet Hatipoğlu, Yaşama İsteğim şimdi Pusula'da.
2: Duruyor.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları. Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Sıra geldi Sena Şener'e. Yeni şarkısı Aşkından Ölmemeli ile Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Sena neler söylemiş.
2: Herkese merhabalar. Ben Sena Şener. İkinci albümümün aynı isimli ilk teklisi Aşkından Ölmemeli şimdi yayında. Bu şarkı aşk uğrunda kendini kaybedip yeniden bulan herkes için gelsin. Aşkından Ölmemeli şimdi Pusula'da. Keyifli dinleme.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper
2: FM. Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
3: Pusula devam ediyor. Bir sesli mesajı geride bırakırken bir yenisiyle daha devam ediyoruz. Sırada Görkem Açıkalım var. Yeni şarkısı Bilmece ama şarkıdan önce bakalım Görkem neler söylemiş.
4: Herkese merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Ben Görkem Açıkalın. Bu şarkımda aşkın çıkmazı içinde kalan insanların duygularını paylaşmaya çalıştım. Adeta bir bilmece çözmek gibi olan aşkın arada kalmışlık duygusunu yansıtmaya çalıştığım yeni parçam Bilmece şimdi Pusula listesinde.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Pusula'nın yavaş yavaş da sonuna geliyoruz. Son 3 şarkı kaldı. Onlardan bir tanesi ise Kurtuluş Kuş'tan. Sözlerini kendisi ve Doğanay Karadeniz'in üstlendiği, aranjörlüğünü ise Efecan'ın yaptığı yeni şarkı. Kurtuluş Kuş, Topla Git, şimdi Pusula'da.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Son iki şarkı kaldı. Onlardan bir tanesi ise Mary Jane'den geliyor. Tövbe şarkısıyla pusulada olacak ama şarkıdan önce bakalım ekip neler söylemiş.
2: Merhabalar, ben Mary Jane'den Soraya. Bu kez hepimizin ezbere bildiği bir parçayı kendi yorumumuzla yeniden seslendirdik. Umarım siz de dinlerken en az bizim kadar keyif alırsınız. Tövbe şimdi pusula listesinde.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesinin artık sonuna geldik. Ben Emirhan. Bir saat boyunca haftanın yeni çıkan şarkılarını birlikte keşfettik. Sizlere Yiğit Seferoğlu'nun yeni şarkısı olan Yalan Mıydı ile veda ediyorum. Yeni haftada yeni şarkılarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsat

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: Fatih. Reklam.
1: Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Gazino konseptini komedi ile birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer 14 Ağustos'ta İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda. Şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleriyle Ata Demirer gazinosunu kaçırma. Organizasyon BKM. Biletler online platformlarda. Medya sponsoru Karnaval.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.